0: Sabra. Sabra da batuğa.
1: Sanmıyorum özellik yeni. Köprüme seyir özel kazan zaten kadar.
0: Tüm yazı ay. Kimsem mi? Ay kimsem mi aymak? Kalkın ay şerdeki ay şakonliye salla kaç. Ama konliye mantığının çoğu da fatih de iyi akıva.
1: İşe? Kaya kakao da za aymaka?
0: Haba sabra. Kimsem peyniye de oynayır cemaa aymak. Tinde sallamın tagabatu. Bana çam bana çam. Kesa kesa kimsem cemaa. Abu wasan dagudi to sai amma da kyar na sabu kaina na dan fusgo yanzu ma ana san kisa kisa sun fito zan a gaba na
1: wai kai kenan kullun cikin lalura ba ka rabu kullun kai dai ba za a kullun kai cikin lalura da an ce ka ce kaza ka ce kaza
0: to ya za a yi sabura Allah ya hada mu da aikin al'umma gashi kuma matsalar arje mana albashi kusan wata shida tirba albashi dole mu shiga
1: wani daga dakatani fa na gaji da